0: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ama bugün de çok kıymetli dostlarımız var değerli dinleyicilerimiz. Tabii ki iş hayatında başarılı olan çok değerli konuklarımız var değerli dinleyicilerimiz. Abdullah Halkan, İnsanat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı aynı zamanda. Ve tabii ki herkesin tanıdığı, Hamburg'un çok severek haberlerini her zaman okuduğu sevgili Erdal Altıntaş da bizlerle birlikte. Hemen onlara günaydın diyeceğiz. Şöyle sırayla geçelim. Önce Abdullah Alkan'a hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. Teşekkürler, sağ olasınız.
0: Nasılsınız? Türkiye'den ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Ama çok Avrupa'da tabii ki işinizden dolayı birçok alanda uğraştığınız için ticaretle ilgili sık sık geliyorsunuz Almanya'ya da.
1: Evet, sık sık geliyorum ama yaklaşık 3 aya yakın gelmemiştim. Biraz yaz, Temmuz, Ağustos olduğu için tatil dönemi, izin dönemi.
0: Evet.
1: Ve İstanbul'dan buraya gelirken İstanbul'da hava çok soğuktu. Çok enteresan bir şey yaşadım. Genelde Almanya soğuk olurdu. Türkiye'miz genelde sıcak olurdu, İstanbul. Bu sefer gelirken fırtınalı ve yağışlı bir havadan geldim. Ama baktım burada çok sıcak. Enteresan, güzel bir havayla karşılaştım.
0: Evet.
1: O da benim için çok güzel oldu.
0: Ne güzel. Şimdi ben sizden kısaca bahsettim ama... sizden şimdi ne işler yapıyorsunuz onu almadan önce bir Erdal Bey'e de günaydın diyelim tekrar. Erdal'cığım hoş geldin. Bir dakika, hemen senin sesin biraz daha gelsin bize. Sarı lacivert olmuş mikrofonlar.
2: Sarı vardı, yanına laciverti de yaklaştırdık, sarı lacivert olsun
0: diye. Evet. Sevgili Erdal, tekrar hoş geldin.
2: Hoş buldum, sağ olun.
0: Ne güzel stüdyomuza böyle renk attınız. Bizler Galatasaraylı, sen de Fenerbahçeli olarak.
2: Ve Samsun Sporlu.
0: Ve Samsun Sporlu olarak. Ne mutlu bizlere böyle renkli bir... ne diyorlar insanlar? İnsanların böyle farklı farklı takımlar, farklı farklı görüşler olması gerekiyor ki birbirleriyle sohbet edebilsinler. Yoksa futbolcular kimde oynayacak değil mi? Tek başına oynayamaz yani. Şimdi sırf Fenerbahçe olsa oynayamaz. Galatasaray olsa oynayamaz. O yüzden herkesin herkese ihtiyacı var. İyi ki de var. Hepsi
2: önemli
0: var.
2: Önemli olan centilmenlik aslında. Aynen yani. Herkes öyle. Birbirine saygı, sevgi gösterdiği sürece hangi takım olduğu da çok önemli değil. Sevgi, saygı çerçevesinde centilmence olmak lazım.
0: Evet.
2: Fair play.
0: Ne güzel, ne güzel, harika. Şimdi ticaretle uğraşıyorsun ve sen tabii ki Abdullah Bey'le birlikte birçok iş alanında da birlikte çalışıyorsunuz. Hemen Abdullah Bey'e dönelim tekrar. Abdullah Bey, neler yapıyorsunuz? Siz önce izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz tanısınlar istiyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bize stüdyonuzu açtınız. Tekrar ikinci kez bizi ağırladınız. Hem sizlere hem Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bizler Almanya, Avrupa'ya ara ara geliyoruz. Önceden de bahsetmiştim. Özellikle Avrupa'da üzülerek söyleyeyim, kaybolmuş olan güveni aslında inşa etmek istiyoruz. Bununla alakalı biraz mücadele vermek istedik. 10 yıldan beri de buradayız. Şükür şu anda iyi bir noktaya geldik. Avrupa'da Frankfurt tarafında ve Hollanda'da, Amsterdam'da, Fransa'nın diğer bölgelerinde ve şu anda da ağırlıklı olarak Hamburg'da ciddi manada burada satışlarımız ve çalışmalarımız oldu. Ben biraz kendimizle ve firmamızdan bahsedeyim.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Abdullah Alkan, ben kendim yüksek geoteknik mühendisiyim. O zaman da konuşmuştuk, deprem alanıyla alakalı uzmanlığımız
0: evet,
1: olduğunu
0: evet,
1: söylemiştik.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ve kendimiz şu anda... İstanbul Merkez Büyükçekmece'deyiz. Yaklaşık 15 kişilik kadromuz var. Orada mimarlık, inşaat ve şu anda da arsa işi yapıyoruz. Tamamen mühendis, mimar ekibinden oluşan özel teknik bir kadro. 20 yıllık bir firmayız.
0: O zaman çok güvenilirsiniz. Yani şu açıdan diyorum. Türkiye deprem bölgesi olduğu için özellikle sizin de bu alanda bilgiye sahip olmanızdan dolayı da arsaları çok emniyetli ve güvenli seçiyorsunuzdur.
1: Zaten yüksek lisansımı özellikle ve bilerek deprem üzerine yaptım. Yani çünkü bir ihtiyaç var ve gerçekten insanlar çok mağdur edilmiş. Burada bu alanın teknik manada bilinçli bir şekilde doldurulması gerekiyordu. O yüzden dolayı ben de yüksek lisansımı geoteknik üzerine ve aynı zamanda Japonlarla beraber İstanbul'da 3 yıl çalıştım. Bu şey üzerine amacımız kendi işimizi yaptığımızda insanlara güvenilir, sağlam yapılar ve gayrimenkuller, arsalar onlara yönlendirelim ki insanlar gönül rahatlığıyla geleceklerini inşa etsinler. Çocuklarına güzel miras bıraksınlar, güzel evler bıraksınlar, gayrimenkuller bıraksınlar istedik.
0: Evet.
1: Ondan sonra da şeye geçtik. Ukrayna'da inşaat yaptık.
0: Evet. Yani Türkiye'nin dışına da çıkıyorsunuz.
1: Evet, çıktık. Ve Ukrayna'da da villa inşaatları yaptık. Savaştan dolayı. Umarım kısa zamanda savaş biter. Ve savaş döneminde de gittim oraya bu arada.
0: Evet.
1: Allah kimseye savaş yaşatmasın.
0: Amin.
1: Yani belki bu özel bir konu ama insanlar heyecanlı sanıyor, kolay sanıyor. İşte ya girelim ne olacak ama hiç öyle değil. Sabahlara kadar uyuyamıyorsunuz. Ve her an bir tane gelecek yani uçak sesiyle insanlar korkuyor artık.
0: Tedirgin oluyor.
1: Evet, evet. Yani sadece burada şunu söyleyeyim. Bir tane hanımefendi gelmişti. Biz onu otelde ağırladık. Ve gece sabah kalktığında beraber kahvaltı yaptık. Bana şunu söylemişti. İlk kez sabaha kadar rahat uyudum. Yani uyuyabilmek bile büyük bir veli nimet.
0: Evet,
1: bazen bilmiyoruz onu. Umarım kısa zamanda biter. Barış hakim olduğu bir dünyamız olur.
0: Evet, aslında neyi paylaşamıyoruz değil mi? Yani evet. Taşı toprağı, her şey bu dünyada kalıyor. İnsanlar 5 metre bir kefende bu dünyadan göçüp gidiyor. Yani neyi paylaşamıyoruz? Bu toprakların neden bu kadar insanlar daha fazlası olsun diye uğraşıyor anlayamıyorum gerçekten. İnsan bu kadar değersiz mi diyoruz bazen. Ama maalesef işte başı çekenler karar veriyor. Halk da bunun ne derler eziyetini çekiyor.
1: 10 yıldan beri de Almanya'dayız. Yani buraya geldik.
0: 10 yıldan beri.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: İlk Ingolstadt'ta başlayan serüvenimiz. Ondan sonra işte Frankfurt, Lübeck ve Hamburg ve diğer Hollanda'da Amsterdam bölgeleri ve Fransa bölgeleriyle beraber devam etti sürecimiz. Ama şu anda ağırlıklı Hamburg üzerinden devam ediyoruz. Hamburg'da da kısa ileriki zamanlarda güzel projelerimiz burada da olacak inşallah.
0: Olacak.
1: Yani güzel çalışmalarımız olacak. Daha çok Türkiye'de yapmış olduğumuz gayrimenkullerimizi, dairelerimizin ve arsalarımızın Türkiye, Almanya, Avrupa'dakilerin satışıyla alakalı.
0: Çok iyi.
1: Kısımda ilgileniyoruz ağırlıklı. Hem bir ayağımız Avrupa'da öyle söyleyelim, bir ayağımız da Türkiye'de. Yani insanların İstanbul'da da güvenilir bir yuvaları, evleri olsun istiyoruz. Ve aynı zamanda biz onlar için gerekli hizmeti veriyoruz satış sonrası.
0: Evet.
1: Onlara desteklerimiz oluyor.
0: Çok güzel, çok güzel. Peki Erdal Bey'le yollarınız nasıl kesişti? Hemen şöyle ben bir Erdal Bey'e doğru yöneleyim. Sevgili Erdal, yollarınız nasıl kesişti? Neden insanat? Neden Abdullah Bey? Tabii ki çok merak ediyorum şimdi. Neden Abdullah Alkan?
2: Evet. Ben hep şöyle dua ederim. Sürekli ederim yani. Allah'ım beni her zaman iyi insanlarla, doğru insanlarla karşılaştır diye dua ederim. Evet. Bu gerçekten böyle önemli bir dua. Biz tabii uzun yıllardır Post Gazetesi'nde 25 yıla yaklaştı aşağı yukarı. Muhabirlik yapıyorum, gazetecilik yapıyorum,
0: evet,
2: reklam alıyoruz.
0: Evet, çok da güzel haber yapıyorsun.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: İlk haberleri hemen sen uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce telefonumuzu elimize aldığımızda hemen Erdal Bey'in en yeni haberlerini görmüş oluyoruz.
2: Evet, gündemi takip ediyoruz. Abdullah Bey'le de tanışmamız bizim Lübeck temsilcimiz Tarık Sarı üzerinden oldu. Abdullah Bey buraya gelip gidiyordu. Burada şirketi vardı Lübeck'te. Bize ilan vermek istemiş. Tarık Bey de bizim temsilcimiz olduğu için bizle tanıştırdı. Hamburg'a geldik. Steinam'daki esnafları bir dolaştırdık. Derken öyle bir tanıştık. Reklam çalışması yaptık. Bir yıl süresince. Ondan sonra böyle evler satıldığını söyledi. Biz tabii reklam alırken toplumsal ve insanların güveni kazanan bir gazeteyiz. Bir toplumsal olaylara da önem verdiğimiz için inşaatı yerinde incelemek istedim. Abdullah Bey'i de davet etti. Direkt gittik, inşaatlarını falan gördük. Yani gerçekten böyle bir firma var mı? Bir şey yapıyor mu? Çünkü burada bir reklam yapıyoruz ama bunun sorumluluğunu da taşıyoruz üzerimize. Vatandaşlarımıza, okuyucularımıza karşı. Gittik, yerlerini gördük. Gerçekten kaliteli, güzel işler yapıyorlar. Ondan sonra reklamlar aldık. Devam ettik böyle. Derken birkaç sene böyle reklam çalışması olarak işte sık sık buraya gelmeye başladılar. Sonra network toplantılarına davet ettik. Orada sunumlar yaptık. Derken baktık gerçekten çok güzel, kaliteli işler yapıyor. Buradaki sattığı emlakların arkasında duruyor. Verdiği sözleri yerine getiriyor. Alan kişiler memnun. Ondan sonra işte yaklaşık bir buçuk senedir de birlikte çalışmaya karar verdik. Özellikle bu arsa olaylarında insanlar çünkü çok burada arsa soruyorlardı. Zaten yurt dışındaki insanların en büyük sorunu Abdullah Bey az önce de söyledi, güven meselesi. İnsanlar gerçekten
0: kesinlikle
2: şeyler evet yapmak istiyorlar ama güvenilir firmaları, güvenilir insanları bulmakta zorlanıyorlar. Biz de Abdullah Bey'le 10 yıla yakın tanışıklığımız sürecince bu güven meselesini açtık. Yaptığı işleri gördük, kontrol ettik. Gerçekten Türkiye şartlarında Avrupa'yı kalitede ev yaptılar, sattılar. Ve en önemli özellikle yurt dışında yaşayan insanlar oraya gidip kiracıyla, ev sorunlarıyla su patlıyor, boru buz patlıyor, işte ilgilenemiyorlar. O Abdullah Bey yani buradaki insanlardan gelen talep üzerine orada böyle bir ekip kurdu. Yani buradaki insanlar oraya gitmese bile suyu patladığı zaman onu hallediyorlar. Kiracı çıktığı zaman kiracı buluyorlar. Böyle bir hizmet de veriyorlar yurt dışındaki insanlara.
0: Harika, süper.
2: Ondan dolayı da bu birlikte çalışmaya başladık. Şu anda Tekirdağ, Didim ve Çanakkale, Biga'da arsa satışları yapıyoruz. Aynı zamanda da işte İstanbul Büyükçekmece'de gayrimenkul satışları da var. Özet olarak bunlar.
0: Harika, süper. Yani çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. En azından insanların güvenebildiği ve gözü kapalı sizinle iş yapabildiği ne görüyoruz ve bu da çok önemli.
2: Bir de şey yani,
0: günümüzde çok önemli
2: tabii,
0: biliyorsunuz.
2: Abdullah Bey 12 ay Hamburg'da kalamıyor ama Abdullah Bey'in burada temsilcisi var. Herhangi bir sıkıntı, sorun olduğu zaman, görüşmek isteyen olduğu zaman, bilgi almak isteyen olduğu zaman burada ön bilgi bizden alıyorlar. Ondan sonra İstanbul'a gidiyorlar. Abdullah Bey onları havalimanından alıyor, karşılıyor. Evlerini, arsalarını gösteriyor. Orada her türlü hizmeti yani veriyor. Tapu alınıp tapuda imza atılacağı kadar. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tapudaki sıkıntıları bilemezler, randevu alamazlar.
0: Aynen.
2: Gerçekten işte parasını götürüyor, veriyor, dolandırılacak mı kanlı, onları bilemezler. Bu konuda her türlü hizmeti havalimanından alıp tapuyu alacağı kadar hizmet veriyorlar. Yani bunlar çok önemli hizmetler.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok çok önemli. Bir de özellikle Avrupa ayağının olması ve Avrupa'da da senin gibi çok değerli, tanınan bir de özellikle zaten yanlış yapması mümkün değil. Gazeteci burada oluşundan dolayı. Evet.
1: Elif Hanım aslında burada konu gelmişken şunu da söyleyebiliriz değil mi Erdal Bey'le? Şimdi sizin programınız da buna vesile olmuş olsun. Biz yaklaşık 10 yıldan beri Avrupa'dayız ve özellikle de Hamburg ağırlıklı şu anda buradayız. Yani gayrimenkulle alakalı, yani bizden ticaret yapmaları önemli değil. Gayrimenkulle alakalı problemi olan, danışmak isteyen, bizlere fikir almak isteyen birisi olursa biz onlara da yardımcı olmak isteriz. Yani bu sizin vasıtanızla onlara iletmiş olalım.
0: Ne güzel, ne güzel. Yani şimdi mesela Türkiye'nin herhangi bir yerinde başka bir emlakçıdan ben herhangi bir şey almak istesem burası uygun mudur, değil midir, neler tavsiye edersiniz diye sorduğumda siz burada da yardımcı olabiliyorsunuz o zaman.
1: O açıdan da yardımcı oluruz ve aynı zamanda bizim yani mimar, mühendisimiz, elektrik mühendisimiz, makine mühendisimiz, deprem uzmanımız, teknik ekibimiz de proje çiziyoruz aynı zamanda. Biz mimarlık da yapıyoruz.
0: O zaman ev yapmak isterse kendi arsasına
1: kesinlikle
0: orada da mesela danışabilir. Ya da aldığı bir evin sağlam olup olmadığına dair de size danışabilir. Ne güzel. Yani.
2: Tabii. Her türlü hizmet var.
0: Her şey var.
1: Tabii tabii.
0: Harika.
2: Ya bilgi
0: çok
2: şu anda iyi. Çok yani, önemli. Yani doğru bilgiyi doğru insanda almak çok önemli. Yani Abdullah Bey ne dedi? Yani bizden bir şey almasına gerek yok. Yani insanı yeter ki orada doğru yönlendirebilsin.
0: Evet.
2: Şimdi adam Antalya'dan bir yerden alacaktır. Ya da işte gayrimenkul alacaktır. Nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmeyecektir.
0: Hı-hı.
2: Bu konularda da tabii ki uzman bir kişi olarak 20 yıllık tecrübe.
0: Çok iyi. Peki şimdi ne gibi bir vakalarla karşılaşıyorsunuz bu zamana kadar? Birçok gayrimenkul sattınız. İnsanlarla tabii ki ticaret anlamda çok bir araya geldiniz. Hiç böyle hayret ettiğiniz bir konu oldu mu? Ya da böyle şaşırdığınız bir soru oldu mu?
1: Aslında çok bu biraz benim dertli olduğum konu oldu biraz.
0: Evet, o yüzden sordum. Çünkü çok insanların hakikaten güvenmesini sağlamak ya da insanlarla uğraşmak da kolay bir mesele değil.
1: Ya ilk Almanya'ya geldiğimde işte o zamanlar standlara katılıyorum. İnsanlarla görüşmek istiyorum 10 yıl öncesinden. Bana kimse randevu vermiyor.
0: Öyle mi?
1: Bir vatandaşla tanıştım. İşte kızı muhasebeciymiş. Yani firma kurmak istiyorum. Bilgi alacağım. Dedi ki kızım müsait değil. Termin veremiyor. Sonra araştırıyorum ya niye insanlar böyle?
0: Burada Türkiye'ye karşı yani şöyle Türkiye'deki kişilerin Almanya'ya gelip ticaret yapmasına karşı şöyle diyeyim ben burada büyüdüğüm için söylüyorum. İnsanların biraz güvensizliği var. Türkiye'de de çok olaylar yaşandığını evet. görüyorlar ya. O yüzden acaba bu kişi gerçekten bu anlamda ciddi midir? İyi iş yapıyor mudur? Sağlam mıdır? Güvenilir mi? Yani bu konularda insanlar tabii ki sizi tanımadığı için ön yargılı davranıyor. Evet. O yüzden yani diyorlar ki direkt hayır hemen baştan.
1: Evet hep ön yargılı olmuşlar ve kapatmışlar. Ben çok zorlandım tabii. Ya bir de ben şeye alışkın değilim böyle insanların size yani böyle üçkağıtçı gözüyle bakıyor olması beni çok rahatsız etmişti. Biz film evet. olarak da buna alışkın değiliz.
0: Ya işte kurunun yanında yaş da yandığı için.
1: Maalesef. Orada bir cümle kullanmışlardı. O beni hiç unutmuyorum. İşte dedim ya niye böyle davranıyorsunuz? Yani sonuçta dedim burada gelen herhangi bir firmayız. Sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Evet. İşte farklı gözle bakıyorsunuz. Bana bir tanesi dedi ki ya beni babam kandırdı. Yani dedim bir insanı babası bile kandırdıysa ve bu kadar bir olay yaşanmışsa demek ki buradaki yara çok büyük. O zaman söz vermiştim ama Elif Hanım. Yani bir gün inşallah Avrupa'da güvenli bir firma olmakla alakalı bir yol izleyeceğimizi ve aslında buradaki olayın sadece para kazanmak değil güven kazanarak insanlara yeni bir yol yani Türkiye'de de güvenilir firmaların olduğunu hani derler her bahar bir çiçekle başlar o bir çiçek biz olalım istedim burada
0: evet.
1: ve şu anda 10 yıl oldu geldiğimiz bölgeye yine geliyoruz sattığımız insanlara tekrar satıyoruz işte Erdal Bey ortaklığımız oldu. Ondan beraber yola çıktık. Erdal Bey de buranın gerçekten ben
0: yani tanınan, sevilen simalarından.
1: Evet. Çok güvenilir bir insan.
0: Güvenilir. Evet. Şimdiye kadar yani hep güvendik. Güvenimizi boşa çıkarmadı.
1: İnşallah. Biz orada şeyi kurduk hemen. Kendi bünyemizde, firmamızda kendi asistanımı Avrupa sorumlusu yaptım. Dedim ki senin görevin bundan sonra Avrupa'dan daire alanlarla ve de gayrimenkulla ilgilenmek. Ve burada kişilerin şunu söyledim. Siz gayrimenkul aldıktan sonra tamamen biz ilgileneceğiz. Yani emlakçıya, avukata, akrabanıza vermenize gerek yok. Sizin artık Avrupa'da bir yeriniz var. Bir odamız size ait, bir elemanımız size hizmet edecek. O şekilde yola çıktık. Ve biz de gayrimenkul alanlara alıyoruz onlardan vekaletlerini, elektrik, su, doğalgaz her şeyini hallettirip kiraya veriyoruz. Ve onların şu anda şeyleri yatıyor. Sadece kiraları yatıyor.
0: Harika.
1: Erdal abi bu örneklerinden bir tanesi. Onun da bir gayrimenkul oldu mesela şu anda. Erdal abi gayrimenkulleri söylemeyelim değil mi şeyi?
2: Gayrimenkuller derken bir tane gayrimenkul var.
1: Bir tane gayrimenkul. Mesela kiraları yatıyor hesaplarına mesela.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Tabii ve şimdi... satmak istediklerinde yine biz yanlarındayız. Yani alırken de satarken de nasıl ki biz şu anda söz verdik yanlarında duruyorsak o zaman da yanında. Yani gönül rahatlığıyla bizden alabilirler. Biz onlara danışmanlık verir ve satarken de destek veriyoruz. Onları çok mutlu etti ve ben bundan dolayı biraz ne derler keyifliyim, sevinçliyim, gururluyum. Çünkü insanların güvenini kazanmak çok keyif veriyor insana. Bu güzel bir şey.
0: Evet. Şimdi o zaman Hanım, ne diyoruz?
2: Bir
0: evet.
2: şey söyleyeyim mi? Evet. Hani, bir insanı Buyurun. Tanımak için ya ticaret yapacaksın ya Aynen. yolculuk yapacaksın.
0: Aynen.
2: Şimdi
0: Aynen.
2: zaten yolculuk çok yaptık. Şimdi bu işte bir ortaklığa, beraberliğe girdiğimiz zaman bir ticaret de yapmamız lazım dedik. Oradan bir gayrimenkul nasip oldu. Sağ olsun yani... taksitle de ödeme imkanı sağlıyor zaten bütün alıcılar için. Biz tabi buradayız. Ben vekaletimi gönderdim. Evim kiraya verilmiş. Bana alternatif sunuyorlar. İşte şu kadar kira veriyor. Bu kadar kira veriyor. Şu kadar kira veriyor. Hangisini istiyorsun? İçlerinden bir tanesini yine seçme hakkını bana veriyor. Şunun özelliği bu. Bu burada çalışıyor. Ben bir tanesini seçiyorum. Ondan sonra onunla sözleşme yapıyorlar. hesap numaralarını veriyorlar. Yani ben hiç kiracıyla görmedim, tanışmadım. Otomatikmen ödeme, herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman o zaman onlara iletiyorlar, onlar bana iletiyor. Veya kiracıyla daha hiçbir birebir itibata geçmedik. Hep Mürüvvet Hanım üzerinden, asistan üzerinden konuşuyoruz. Yani böyle bir hizmet veriyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Az önce dedi ya, hani babası bile kandırmış. Yani insan orada genelde böyle şeyleri akrabalarına veriyor. Ama akrabalarında çoğundan zarar görebiliyorlar. Yani paralar alıyor, alamıyor gibi. Bu konuda kurumsal bir şirkete vekalet veriyorsun. Ve hepsini onlar senin için yapıyorlar. Ve bunun için ücret de almıyorlar yani. Ücretsiz bir şekilde. Sadece kendi müşterilerine tabii.
0: Çok güzel. Çok yani bu güveni sağlamak gerçekten birçok gayrimenkul sahibi için çok önemli. Herkes bir şey alıyor ama özellikle kiracılarla sorunu olabiliyor. Mesela bir yakınımın yine böyle bir sorunu var. 6 aydır kiracısı kirasını ödememiş mesela. Şimdi tabii ki bunu avukata veriyor ama insanlar çok da uğraşabiliyor bu konuda. Kolay değil değil mi Türkiye'de avukata vermek, kiracıyı çıkarabilmek falan?
1: Ya burada önemli olan şu Elif Hanım. Burada problem hep var. Yani ben hayatı şöyle özetlemiştim kendimce. Hayat eşittir problem, başarı eşittir çözüm. Yani başarılı olanlar çözmüşler, çözemeyenler başarısız olmuşlar. Biz şunu demiyoruz gayrimenkul alanlara. %100 biz her şeyi çözeriz. Zaten gayrimenkul alanlar da onu istemiyor. Yanlarında bir elin olduğunu, zor durumda onlarla beraber hareket ettiğini görmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Biz onların avukatlık olayım çıktı, avukatı biz buluyoruz. Gidiyoruz biz özel ilgileniyoruz, davayı açıyoruz, ona uğraştırmıyoruz. Zaten kişiye problemde nasıl çözeceğiyle alakalı desteğe ihtiyacı var.
0: Evet, evet.
1: Ya o yüzden dolayı bir el onların yanında olduğunda zaten problemi çözmüş gibi oluyorsunuz. Yani beraber yürüdüğünüzde. O desteği vermek önemli zaten, onların yanında yer almak önemli yani.
0: Kesinlikle. Yani ne diyoruz, insanlar güvenli iş yapsın, hiç baş ağrımasın. Sizde de öyle. Peki nasıl ulaşabilirler size? Hemen adresleri verelim, telefon numarasını verelim. Nereden ulaşabilirler? Sanıyorum daha çok Avrupa'da olduğunda Erdal'a ulaşabilirler bu arada, Erdal Bey'e.
2: Evet. Almanya, Kuzey Almanya tabii bana ulaşabilirler ama Abdullah Bey iletişim bilgilerini
0: hemen iletişim bilgilerini alalım Abdullah Bey'den.
1: Şey, telefonlarımızla alakalı hemen onu söyleyeyim.
0: Evet, değerli dinleyenlerimiz ve değerli izleyenlerimiz, Abdullah Alkan bugün stüdyo konuğumuz. Kendisi İnsanat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz da gayrimenkulle alakalı ve çok güzel bilgiler alıyoruz kendisinden.
1: Birazdan Lider Patronlar Birliği ile alakalı da bahsetmek isterim, yani o da çok önemli.
0: Evet.
1: İş hayatıyla alakalı telefon numaralarını
0: hemen
1: söyleyeyim.
0: Hemen öbürüyle ilgili telefon numaralarını verelim çünkü merak edenler olur.
1: 0543 611 9147.
0: Evet, tekrarlayalım hemen.
1: 0543 611 9147. Bir de normal telefonumuz 0212 450 1777.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'da olursanız direkt, hatta orada da büronuza gelebilirler. Büyükçekmece'de değil mi?
1: Kesinlikle. Yolun kenarındayız zaten. Geçerken hemen uğrayabilirler. Yani bize bir kahve içsinler, çay içsinler, misafir edelim onları.
0: Evet, ondan arabayla gittiğimizde hemen uğrayalım.
2: Almanya için de benim numaramdan yani bize ulaşabilirler. 0178 630 2548 numara üzerinden bana ulaşabilirler.
0: Tekrarlayalım Erdal Bey.
2: 0178 630 2548.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu telefon numaralarından da sorularınız olursa, bilgi almak isterseniz, gayrimenkul almak isterseniz, her konuda ya da işte biraz önce de Abdullah Bey'in bahsettiği gibi bir ev almışsınızdır ama sağlam mıdır, bu sağlam değil midir, depreme dayanıklı mıdır, bununla ilgili sorularınız olursa yine arayabilirsiniz. Yani birçok alanda sizlere yardım olabilir Sayın Abdullah Alkan. Ve tabii ki bilgi almak isterseniz de Erdal Altuntaş'a da rahatlıkla ulaşıp bilgileri buradan da alabilirsiniz. Gayrimenkulle alakalı Çanakkale diye hep televizyonda gösteriyorlar da yani Çanakkale.
1: Şu anda,
0: çok mu şu anda Çanakkale favori yerlerden bir tanesi?
1: Şunu ben daha iki gün önce de hiç özür diledim. Bir hafta önce de şeydeydim, Çanakkale'deydim. Geçen hafta sonu oraya gittim. Şu anda da zaten Çanakkale ile alakalı kampanyalı satışlarımız var arsada. Hı hı. Yani bize %50'sini veriyorlar, geri kalanını taksit yapıyoruz.
0: Aa, harika.
1: Ve yani ulaşılabilecek rakamlar, yani öyle uçuk rakamlar değil. Yani
0: Denizli'de görebiliyor, hep iki katlı değil mi?
1: Evet.
0: İki.
1: Hı-hı. Yani 900 metre, 500 metre, 1 kilometre, 1,5 kilometre uzaklıkta yerlerimiz var, arsa. Hı-hı. Ve bu arsaların en büyük özelliği Elif Hanım, müstakil.
0: Harika.
1: Üzerine hemen villa yapabileceğiniz yerler ve siz özellikle Avrupa yaşayanlar için şey çok önemli. Yani kendine ait sınırları çizilmiş, kimseyle bir işiniz yok. Hmm. Yani oradaki yerinize isterseniz hemen inşaat yapabilirsiniz. İsterseniz
0: peki ben arsayı aldım diyelim. Üzerine evi yaptırmak istiyorum. Onu da siz yapıyor musunuz?
1: Evet, biz destek veriyoruz ona da. Çizimlerine de destek veriyoruz, yapımına da destek veriyoruz.
0: Yani hem arsayı hem evi inşa edebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle. O noktada her türlü hizmet verebiliyoruz. Bütün birimler bizde mevcut zaten kendi yapımızda.
0: Çok iyi.
1: Buranın en büyük özelliği Çanakkale çok kıymetli bir yer.
0: Evet.
1: Çanakkale şu anda yeni yapılan yollarla beraber Kuzey Marmara yolu var orada devam eden. Ve onların hepsi şu anda çalışmaları bitmek üzere ve açılacak. Açıldığı zaman İstanbul'la Çanakkale arasındaki mesafe çok kısalıyor. Hı hı. Ve aynı zamanda İstanbul'un karmaşasından insanlar kaçıyorlar genelde.
0: Evet, evet. Artık kaçar oldular.
1: O kadar yoğun ki ve ilk tercih ettikleri yerler arasında denize yakın olan yerler. Hı hı. Bizim de şu andaki Çanakkale'deki yerlerimiz hep denize yakın yerler, alçak katlı yerler. Mesela karantinada herkes oraya gitti.
0: Evet, evet.
1: Çünkü bahçeli, güzel, eğlenceli yerler.
0: Direkt deniz kenarında da var mı arsalarınız şu anda ya da evleriniz?
1: Evet, evet. Zaten şu andaki arsalarımız denize çok yakın zaten. Yani mesafe olarak. Şeyi zaten direkt böyle 300-500 metre çok yakın yerleri çok tavsiye etmiyoruz. Yarın çünkü kıyı olduğunca onları alıyorlar.
0: Evet.
1: Onlar evet. Problem yaşayabilir ileride ama biraz denize böyle 500 metre, 1 kilometre uzaklık olsun ki yarın bir gün istimlak etmesinler oraya. Yani yerleri ellerinden gitmesin. Bu önemli bir bilgi. Biz mimarlık yaptığımız
0: neden
1: için.
0: Neden onu yapıyorlar?
1: Haklı olarak çünkü yarın deniz olunca sahili genişletmek, plaj var orada. Çünkü 2,5 kilometre uzunluğunda o plajı geniş tutmak istiyorlar. Bu seferlik geriye doğru geldiklerinde ister istemez oradaki yerler gitmek zorunda kalıyor. Bu da bir özel teknik bilgi olsun mesela onlara.
0: Evet. Gülden Albay yazmış Lübeck'ten arkadaşımız, koro arkadaşlarımızdan ve yönetimden. Sevgili Elifçim ve Mustafa Bey, günaydınlar. Konuğumuz hoş gelmiş. İyi yayınlar diliyoruz. Antalya'da var şu anda. Son günümüzden sevgiler, selamlar demiş.
1: Selamlar.
0: Hepinize sevgilerimiz, selamlar. Selam. Gülden Hanımlarla aslında Avşa'da da görüşmüştünüz ama belki evet. Şimdi hatırlamazsınız. Oradan
1: ben
0: sevgiler.
1: Ben hatırlıyorum. Selamlarımızı iletiyoruz.
0: Evet, şu anda dinliyorlar. Evet, buradan da sevgiler, selamlar. Sevgi Gülden ve Fecri. Evet, sizlerin de soruları olursa tabii ki bizlere iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şu anda Facebook üzerinden canlı yayındayız. Birazdan da Instagram üzerinden canlı yayınımıza devam edeceğiz. 43-25-0-46 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Canlı. Buradan da konuklarımıza eğer ki danışmak istediğiniz bir konu olursa ya da sormak istediğiniz bir sorunuz olursa bizleri arayabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca mesajı, ben telefon açamıyorum ama mesajda daha rahat duygularımı ifade edebilirim diyorsanız 0177-837-47-74, tekrarlıyorum 0177-837-47-74 telefon numarasından da bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bir müzik arasından sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Abdullah Alkan, İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı değerli dinleyicilerimiz ve tabii ki Hamburg'un sevilen simalarından ve haberde en hızlı haberi sunan habercimiz ve gazetecimiz sevgili Erdal Altuntaş da bizlerle birlikte. Çünkü o da bu İnsanat Gayrimenkul Avrupa bölümünden sorumlu olan arkadaşlarımızdan biri olduğu için o da tabii ki bununla ilgili güzel bilgileri bizlerle paylaşıyor. Birazdan da İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanlığı ile ilgili de sohbetimize devam edelim. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Teşekkürler.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün konuklarımız var stüdyoda. O yüzden sıradaki şarkıları yollayacağız sizlere. Genelde hangi şarkımız sırada varsa onları göndereceğiz sizlere. Umarım bugünlük bu şekilde sizler de memnun kalırsınız. Sevgi ablamız yazmış. Günaydın Canlar, iyi yayınlar diliyorum. Başarılarınız daim olsun demiş herkese. Günaydın İsmail Bey yazmış. Canlar ve Metropol ekibi ve dinleyicileri. Nefer'den kim arar, seni kim arar, tüm her ve tüm herkese gelsin, iyi yayınlar, saygılar İsmail demiş. İsmail Bey, maalesef sıradaki şarkıları ancak size gönderebileceğiz. Ayrıca Ayla Hanım, günaydınlar sevgili Elifçim ve Mustafa Bey kardeşim, iyi yayınlar ve iyi pazarlar dilerim herkese demiş. Teşekkür ediyoruz, hepimize iyi yayınlar dilemişler. Biz de sizlere harika ve güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. İsmail Bey, umarım bu şarkı hoşunuza gider. Sıradaki eserimiz size gelsin diyoruz. Bugün konuklarımız var ama sorularınız olursa, Türkiye'de şayet gayrimenkul almak istiyorsanız ya da bir gayrimenkulunuz varsa oraya inşaat yapmak istiyorsanız, depreme dayanıklı mı olsun, biliyorsunuz yani inşaat da bu zamanda inşaat yapmak da o kadar şey değil, ne derler, basit değil. İnsanlar her yerden çalar oldu yani. Demirden çalıyor, çimentodan çalıyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, o yüzden sağlam inşaat da çok önemli. Onunla ilgili sorularınız olursa ya da ev almışsanız, olur ya belki diyorsunuzdur ya bu depreme dayanıklı mıdır, ben bunu aldım ama rahat rahat, içim rahat bir şekilde bu evde oturabilir miyim diyorsanız, tabii ki bizlere arayabilirsiniz 43 25 0 46 telefon numarasından ya da bize mesaj yollayabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 0177 837 47 74 telefon numarasından. Yıprattık sevgimizi. Ebru Gündeş'i dinliyoruz ve İsmail Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz bu şarkıyı.

0: Tekrar radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bugünkü konuklarım Abdullah Alkan ve Erdal Altuntaş değerli dinleyicilerimiz. Abdullah Alkan İnsanat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı değerli dinleyicilerimiz. Erdal'ı da tanımayan yok Hamburg'da. Evet, haberde bir numara diyoruz. Hemen her şey taze taze, Instagram'ları açtığımızda, sosyal medyayı açtığımızda tüm haberleri görüyoruz. Evet, bu arada da bir şiddetin ne kadar Texas gibi olduğunu görüyoruz. İnsanlar artık oraya taşınmaya korkacaklar değerli dinleyicilerimiz. Hemen sevgili Erdal'a geçmeden önce, ama öncelikle Abdullah Alkan'a geçiyorum. Sevgili Abdullah Alkan, kısaca sizi tekrar tanıyalım yeni radyosunu açanlar için.
1: Merhabalar, hem Almanya'dakilere hem de Türkiye'dekilere selamlar olsun buradan. İyi bir gün diliyoruz. Abdullah Alkan, yüksek mühendisim, geoteknik mühendisim, deprem alanında uzmanlığım var. Evet. İnsanat Gayrimenkul Firması Yönetim Kurulu Başkanıyım. İstanbul Büyükçekmece'de merkezimiz. İnşaat, mimarlık ve arsa üzerine hizmet veriyoruz. 3 tane firmamız var. Bir ayağımız Ukrayna'da, orada inşaat yapıyoruz ve 10 yıldan beri de Almanya'dayız. Türkiye'de yapmış olduğumuz gayrimenkullerin burada satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bir ayağımız Avrupa'da, bir ayağımız da Türkiye'de ve aynı zamanda da şu anda Lider Patronlar Birliği Avrupa Bölge Başkanlığı'nı yapıyorum şu anda.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim bizleri ağırladığınız için.
0: Ne güzel. Abdullah Alkan değerli dinleyicimiz, İnsanat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrıca İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı bugünkü konuklarımız. Hemen sevgili Erdal'a dönüyorum. Erdal, sen de hemen tabii ki bugün birlikte yaptığınız işlerden dolayı buradasın, ama seni zaten Hamburg tanıyor. Tanımayan
2: evet,
0: yok.
2: Post gazetesi olarak uzun yıllardır hizmet veriyoruz ama bugün de burada olmamızın sebebinden bir tanesi gazeteci kimliğim yanı sıra da İnsanat Gayrimenkul Abdullah Alkan'la birlikte yaptığımız işler. Hı hı. Çanakkale, Biga, Didim ve Tekirdağ'da arsa satışları yapıyoruz Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve aynı zamanda da İstanbul Büyükçekmece'de imar yapısı bitmiş, inşaatı bitmiş, tamamen şu anda oturulabilecek halde güzel daireler var denize 400 metre mesafede. Hı hı. Abdullah Bey o şirketin yönetim kurulu başkanı. Biz de Hamburg ve çevresinde Kuzey Almanya'da onunla birlikte çalışıyoruz. Buradaki gayrimenkul yatırım yapacak vatandaşlarımıza buradan direkt hizmet veriyoruz.
0: Ne güzel. Çünkü insanlar tabii ki artık dönmek de istiyorlar. Türkiye'ye yatırımlar yapmak istiyorlar. Sayın Abdullah Alkan, ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Onları tabii ki öncelikle merak ediyoruz.
1: İki aşamada aslında burayı değerlendirdik. Birincisi, bizler şu anda inşaat yapıyoruz. Dairelerimiz var bitmiş %100. Erdal Bey'in dediği gibi iskanı almış, oturuma hazır. Hemen alıyorsunuz, onu kiraya da verebiliriz, yaşayabilirsiniz de. Denize yakın yerdeki bir lokasyondayız şu anda yaptığımız inşaatlarımız. Bize belli bir miktar nakit ödedikten sonra sizler, atıyorum %20 kadar bize nakit ödedikten sonra geri kalanı taksit yapıyoruz sizlere.
0: Ne güzel.
1: Bitmiş bir daire alıyorsunuz.
0: Denizi görüyoruz.
1: Denize çok yakınız. 400 metre. Gören var, görmeyenler var. Yer yer ama...
0: Ama isteyen de gören yerden alabiliyor.
1: Tabii ki yardımcı oluruz kendilerine.
0: Ne güzel. Özellikle... Ben hep denizi görmek isterim.
1: Genelde çok seviyorlar. Evet. Özellikle Avrupa'dan gelenler.
0: Aynen.
1: Ve burada özellikle dinleyicilerimize bu özel kampanyamız, yani arsa ile alakalı kampanyamızı dikkate almalarını isterim. Çünkü şu anda ufak yatırımlarla, yani hı-hı, kenarda 10 bin 20 bin eurolarınız vardır. Hı-hı. Bunlarla alakalı işte 30 bin 40 bin eurolarınızla alakalı yatırım yapmak istiyorsunuz. Ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Ve gelecekle alakalı bundan bir kazan sağlamak istediğinizde, hı hı, şu andaki elimizdeki yerlerimiz imarlı, ifrazlı, hemen üzerine inşaat yapılabilir müstakil yerler.
0: Harika.
1: Ve kampanyalı satıyoruz. Yani bize belli bir miktar veriyorsun, 10 bin 20 bin euro neyse, geri kalanı taksit yapıyoruz. Hı hı. Zaten kendisi de çok pahalı değil. Yani 30 bin 40 bin euro, 50 bin euroları geçmeyecek şekilde şu anda.
0: Harika.
1: Evet.
0: Ne güzel. Kaç metrekare bunlar? Hemen ben merak ediyorum.
1: 300 metrekare, 350 metrekare, 400 metre. Hı hı. Yani nasıl inşaat yapabilirsin? 300 metrekarenin üzerine 75 taban oturumu, 75 de yukarısı olacak şekilde 150 metrekare inşaat yapabiliyorsunuz. Hı hı. Yani hemen hemen hazır. Denize çok yakın olması, plajının olması, etrafında 1000 tane villa var şu anda buranın. Yaşam da başladı.
0: Ne güzel.
1: Yani şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yatırımcılarımız belki veya işte alıcılar şunu ayırt edemeyebiliyorlar. Diyelim sizin bir 30 bin euronuz var. Kenara koydunuz. Aradan geçti 5 yıl.
0: Evet. Yani
1: soruyorum, 30 bin euronuz 5 yıl sonra kaç lira?
0: Evet.
1: Yine 30 bin euro. Diyelim ki işte 1 kilo altınız var. Bir yıl geçti ya 5 yıl geçti, bir yıl sonra yani 5 yıl sonraki 5 kilo altınız kaç lira? Ya bakıyorsunuz yine 5 kilo altın ya da 1 kilo altın veya işte 100 gram altın. Bir şey değişmiyor, sadece paranızı korumuş oluyorsunuz.
0: Evet,
1: lütfen burayı kaçırmayın.
0: Evet evet.
1: Yani sizler yatırım yapmak şartıyla para kazandıracak, yani gelecek vadeden yerlere yatılmanızı tavsiye ederim. Çok basit bir örnek daha vereyim. Mesela o 15 yıl öncesinde bir kişi vardı. Bu biraz uzun soluklu bir yatırım ama kazancı çok yüksek. Bir arsayı almış, tarlayı almış, koymuş kenara ve şu anda o kişi Berlin'de 100 tane daire çıktı arsasından ve 50 tanesi kendisine kaldı. Kat karşılığı verdi.
0: Harika, süper.
1: Yani ufak yatırımlarla ya da belli yatırımlarınızla ciddi kazançlara çevirebilir insanlar kazançlarını. Bu noktada bize çok rahat sorabilirler. Erdal Bey'e sorabilirler. Biz onları yönlendiririz. Görecekler ki keyif alacaklar, mutlu olacakları bir yapıyla, bir şirketle karşılaşacaklar.
0: Evet. Erdal Bey'in de bu işte olması tabii ki daha güven verici ve insanlar Erdal Bey'i tanıdığı için Avrupa'da sorularınız olursa Erdal Bey'e de yöneltebilirsiniz, evet, değerli dinleyicilerinden
2: yani bu arada
0: sorularınızı.
2: Çanakkale bir

0: 0178 230 2548.
1: Evet, bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Abdullah Bey Türkiye'den size nasıl ulaşabilirler? Ve tabii ki başka sorular da soracağım hemen ardından.
2: Hemen numaraları söylüyorum. 0543 611 91 47.
1: Tekrarlayalım.
2: 0543 611 91 47. Ve şirket numaramız 0212 450 17 77.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu telefon numaralarından da Abdullah Alkan'a ulaşabilirsiniz. İnsanat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı kendisi ve tabii ki İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı ve bir yanımızda da sevgili Erdal. Erdal'ı tanımayan yok. Burada kendisi gazete kimliğiyle, gazeteci kimliğiyle ve yaptığı doğru haberlerle hepimiz tanıyoruz kendisini. Ve o yüzden de bu işle de şu anda uğraşıyor. Kendisine güveniyoruz. Ben kendi adıma konuşursam, ama birçoğu da kesinlikle Erdal Bey'e güveniyordur. Çünkü kendisi bu işlere yoksa girmezdi diye düşünüyorum. Öyle değil mi?
0: Tabii ki yani güvende çalıştığın kişi çok önemli. Yani biz Abdullah Bey'le 10 yıldan beri çalışıyoruz. Hem tanışıyoruz hem de birlikte çalıştık, ticaret yaptık. İşte reklam yaptı, biz onların yerlerini gittik gördük. O konuda bir güven oluştuğu için birlikte çalışmaya başladık. Şu anda daha erken ama yakında o müjdeyi de vereceğiz. Burada bir ofis çalışmasına başladık.
1: Burada da bir şeyler yapacaksınız.
0: Evet, yani burada da bir ofis çalışması, ofisimiz açıp yani gayrimenkul alanında daha aktif olarak direkt insanatın burada ofisi olacak.
1: Harika, süper.
0: Abdullah Bey'den o müjdeyi önce ben vermiş oldum.
2: Çok güzel oldu. Sizin verdiğiniz daha güzel.
1: Çok güzel. İnsanlar artık Avrupa'da da gayrimenkul almaya başladılar. Sadece Türkiye'ye yatırım yapmıyorlar. Almanya'ya da yatırım yapmaya başladılar. Almanya'da da böyle imkanlar sunulacak değil mi?
2: Evet, tersleri de oluşuyor şu anda. Yani evet. Türkiye'dekiler de Almanya'dan almaya başladılar. İki tarafta aslında artık ülke çok ufaldı. Yani dünya ufaldı aslında.
1: Evet, evet, çok doğru.
2: 3 saat sonra buradasınız. 2 saat sonra bir yerdesiniz. 1 saat sonra bir yerdesiniz.
1: Ne güzel.
2: Her tarafa ulaşabiliyoruz artık.
1: Ne
2: artık
1: güzel.
2: Sanki dünya tek bir ülke oldu gibi yani, sanki bu saatten sonra evet. Ona doğru gidiyoruz.
1: Harika. Şimdi Sayın Abdullah Alkan, biraz önce bahsettiniz, kolaylıklardan bahsettiniz. Dediniz ki bir 20 bin yatırdıktan sonra diğerini de taksitle ödeyebiliyorlar. Peki evde yaptırabiliyorlar değil mi? Siz tabii ki buna da vesile oluyorsunuz ya da siz inşaatı başlatabiliyorsunuz. Mesela arsaya aldım ben ve hayalimde bir ev var. O hayalimdeki evi çiziyorsunuz ve o arsaya oturtturabiliyorsunuz.
2: Evet, bizim mimarlık ofisimiz, inşaat ofisimiz ve arsa diye üç kısımda oluşuyor. Hı hı. Her şey bizim kendi mutfağımızda bitiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani hı hı. Elektrik mühendisimiz kendine ait, mimarımız kendine ait, inşaat mühendisimiz kendine, deprem uzmanımız kendimize ait. Yani evet. Bizden hizmet aldığınızda biz dışarıyla muhatap etmiyoruz kimseye.
1: Harika, çok güzel. Her şey bir elden çıkıyor.
2: Bir elden çıkıyor.
1: O da çok iyi. Yani çok iyi.
2: Şey olmuyor yani, olay bizde bitmiş oluyor. Siz sadece anahtarınızı alacaksınız eğer isterseniz. Teslim edip size oturmanızı, huzurlu bir yuvaya kavuşturabiliriz onları isterlerse.
1: Harika. Şimdi Sayın Abdullah Alkan, İnsanat Gayrimenkul'den bahsettik ama sizin bir de İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı olmanızdan da bahset, yani onunla ilgili de sizle sohbet etmek isterim. Onunla ilgili bize bir şeyler bahsederseniz, kendinizden bahsederseniz seviniriz. Neler yapıyorsunuz? Lider Patronlar Birliği? Ben ilk defa duyuyorum.
2: Evet, Lider Patronlar Birliği yaklaşık 9 yıllık bir kuruluş. Hı hı. İstanbul'da hizmet veriyor. Lider Patronlar Birliği'nin amacı, görevi şu: iş birliktelikleri, iş fırsatlarının oluştuğu ve güvenilir network'ün sağlandığı, hı hı, ve birbirleriyle firmaların çözüm ortaklıkları oluşturduğu ve zor zamanlarda aranan firmayı bulabileceğiniz bir yapı burası. Hı hı, hı. Herkes birbirini tanıyor. Sabahın 6.45'inde toplanıyoruz. 2 haftada bir kere toplanıyoruz. Hı hı. Ve 6.45'te insanlar toplanıyorlar. Sabahın o erken saatinde bir 2 saatlik network oluyor. Buranın çok amacı güzel. Şu: farklı gruplar var. Yani iş mimarlık ofisi olan var, işte matbaa olanlar var, dişçi var, doktoru var, avukatı var ve farklı işte...

0: şeyler, araba firması olanlar var. Sabah geliyorlar oraya. Her alandan bir kişi alınıyor. Hı-hı. Bunların görevi şu. Herkes birbirinin pazarlamasını yapıyor. Pazarlamacılığını yapıyor. Hı-hı. Yani ona iş yönlendiriyor. Çevresinde mobilyacı mı lazım? Oradaki mobilyacıya yönlendiriyor. Çevresinde arsa mı almak istiyor ama arsa alana yönlendirmek Hı-hı. istiyor. Hı-hı. Çevresinde işte perdeci mi var? Perdeciye yönlendirmek istiyor. İşte orada iş güvenliğiyle alakalı bir ihtiyaç mı var? Ona yönlendiriyor. Yani buradaki insanları biz kaynaştırıyoruz, iş yapmalarını sağlıyoruz evet. orada. Bu çok evet. önemli bir şey. Yani insanlar orada iş yaptıklarında birbirleriyle bu seferlik ne oluyor? Networkleri genişletiyor ve en önemlisi de güvenilir insanlar birbirleriyle iş yapmaya başlıyorlar. Ve bu şekilde yani bakıyorsunuz 5 milyonluk, 10 milyonluk, 50 milyonluk, 100 milyonluk cirolar oluşmaya başladı. Yani insanlar birbirine destek sağlıyorlar. Bu sayede insanlar birbirini tanımış oldu. Biz burada şu anda şeyi de söylemek isterim. Lider patronlardaki hem genel başkan hem kurucular hem işte o bölgede yönetimdeki arkadaşlar da şu anda bizleri izliyorlar ve dinliyorlar daha doğrusu. Onlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Yani onlar da sağ olsun sabahın erken saatlerinde bizi mesaj atmışlar. Şu anda diyorlar bizlerde sizlere de selamları var çok hepsinin. Buradan
1: çok
0: selamlarını
1: teşekkür ediyoruz. Bizden de buradan sevgiler, selamlar olsun hepsine. Çok kıymetli iş yapıyorlar. Bizleri de dinlemeleri bizi ayrıca mutlu etti. Umarım her zaman dinlerler artık bundan sonra.
0: Ben linklerinizi attım şimdi onlara. Evet. Bu arada 07 Ekim yani bu çarşamba günü de sezon açılışımız var. Hı-hı. 150 kişi iş adamıyla beraber orada bir program yapıyoruz.
1: Harika.
0: Aynı zamanda ileriki aşamalarda şunu yapmak istiyoruz. Erdal Bey TAP Başkanı, yani buradaki Hı-hı. iş adamları dernek başkanı, TAP'la, lider patronlarla beraber hem burada hem buradaki iş adamlarını kaynaştırmak istiyoruz. Hı-hı. Yani insanlara dokunmak lazım Elif Hanım. Yani fayda sağlamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Her yere gidiyoruz, kriz konuşuluyor, problem konuşuluyor, sıkıntı. Bunu herkes biliyor.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Biz ne yapabiliriz? Ona bakmak lazım. Hareket halinde olmak gerekiyor. Biz buradayız. Erdal Bey'le beraber insanların önlerini açmak istiyoruz. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah umarım güzel iş birlikteliği, güzel işler, iş fırsatları hem ülkemize katkı sağlamak hem buradakilere katkı sağlamak istiyoruz. Yani sadece ticaret olmasın işimiz. Fayda sağlamak da olsun istiyoruz.
1: Ne güzel. Erdal Bey genelde böyle ticaretle ilgili ve haberle ilgili gerçekten Türklere birçok iş alanında bilgiler veriyor, yardımcı oluyor. Biz de işte kültür ve müzik alanında, radyo evet. alanında insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan gerçekten yerinde ve güzel bir şekilde topluma faydalı olmak. Özellikle kendi insanlarımıza. Avrupa'da oldukları için birçok alanda tabii ki yetersiz kalabiliyorlar. Türkiye ile iletişim hakkında, bilgi hakkında ve burada güvenilir bir insanın da sizi temsilen burada temsil etmesi de ayrıca bir artı ve güvenilir de olması herkesi mutlu ediyor tabii ki. En azından sorularını size sorabilirler yani. Erdal Bey, değil mi?
2: Şimdi hani insanlar buradan giderken bir iz bırakması lazım. Bir geride böyle faydalı işler yapabildiği bir şey bırakması lazım.
1: Evet.
2: Şimdi Abdullah Bey Lider Patronlar Derneği'nin başkanlığına yeni seçildi. Bir ay falan oldu herhalde, değil mi?
0: Evet.
2: Bir ay falan oldu. Biz de
1: hayırlı olsun.
2: Son bir yıldır bu network toplantılarımızdan çıkan sonuç neticesinde bir yıldan beri uğraşarak burada Türk İşverenler Derneği TAP Hı-hı. Hamburg adında kurduk. Şu anda bununla ilgili size de davetiye gönderdim. Biz de 8'inde İstanbul'daki 7'sinde yapacak. 8'inde de biz basın ve tanıtım günü yapacağız.
1: Ne
2: size
1: güzel.
2: De davetiye gönderdik. Biz de buradaki sırf Türk işverenler değil, Hamburg ve çevresinde iş yapan kişileri bir çatı altında buluşturarak aynı Abdullah Bey'in söylediği yerde birbirleriyle hem network hem ticari gelişmeleri sağlamak, birbirlerine ticari faydalar sağlamak, işte buradaki startup projeleri yapmak, gençlere meslek eğitim yönünde yönlendirmek, iş yerlerinde onların meslek eğitim yapabileceği, ağız bulduk yapabileceği yerler bulabilmek. Bu sebeplerle biz de bu derneği burada kurduk. Kurucu başkan olarak tabii benim şu anda ama Lider Patronlarla Birliği ile ilgili ve Türkiye'deki diğer belki ticaret firmalarıyla veya dernekleriyle birlikte ortak projeler de yapmak istiyoruz. Bu açıdan biz de ilk startımızı Perşembe günü bir basın toplantısı da vereceğiz. Orada inşallah detaylı bilgilendirme yapacağız. Yani önemli olan buradaki insanlarımıza bir hizmet verebilmek, onların faydalanabileceği güzel şeyler yapabilmek bırakabilmek.
1: Harika, çok güzel bilgiler bunlar, çok kıymetli bilgiler. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Nasıl böyle hızlı geçti anlayamadık. Evet. Gerçekten saat 11 olmuş. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ve tabii ki tekrar size nasıl ulaşabilirler? Erdal Bey, size nasıl ulaşabilirler? Ve dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Yani şunu belirtmek isterim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani geçen geldiğimde de aslında çok böyle alışkın olmama rağmen yine keyif almıştım. Mustafa Bey yine kahvesiyle karşılamıştı bizi. Şimdi yine geldim. Yine pozitif, yine canlı. Ve nasıl geçti ben de anlamadım. Bir program yaşadık şu anda. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Başarılar
1: biz
0: diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Her geldiğimizde buraya artık sizi bir aramadığımızda eksiklik hissediyoruz.
1: Biz de öyle. Biz de öyle. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese buradan şunu söylemek isterim. Türkiye'de de ya da Almanya'da da bizimle bir ihtiyaçları olduğunda irtibata geçsinler. Biz onlara yardımcı olmak isteriz. Lütfen, illa ticaret yapmak zorunda değiliz. İstanbul'a geldiklerinde Büyükçekmece'de bir evlerinin olduğunu, bir ofislerinin olduğunu bilsinler. Yatırım yapmak isteyenler için de özellikle arsa olur, daire olur, bizimle iletişime geçsinler. Erdal Bey'le iletişime geçsinler. Biz onlara her türlü yardımcı olmaya, fayda sağlamak için hazırız diyorum. Dinleyen herkese buradan selamlarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Hem İnsanat Gayrimenkul açısından hem İstanbul Avrupa Bölgesi Lider Patronlar Birliği Başkanı olarak tekrar kutluyorum. Nice güzel çalışmalar diliyorum. Sevgili Erdal Altuntaş, sen neler söylemek istersin
2: son olarak? Ben de bu güzel davet ve bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Hem Mustafa Bey'e hem size. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimizdir. Ben de buradan bütün dinleyicilerimize güzel bir pazar diliyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bizleri takip etsinler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki böyle güzel bilgiler verdiniz diyorum. Ben kendi adıma sanıyorum dinleyicilerimiz de bundan çok faydalanmışlardır. Bundan sonra attığı adımları sağlam atmak istiyorlarsa en başta zaten Erdal Bey'i tanıyorsunuz. Instagram sayfasını biliyorsunuz. Şayet şimdi belki telefon numaralarını alamadıysanız bizlere de sorabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim de Instagram sayfamız var. Radyo Metropol sayfamız var. Elif Ergün olarak benim sayfam var. Oralardan da yazabilirsiniz. Onun dışında her zaman radyo yayınında olduğumuz günde bize sorabilirsiniz. Biz her zaman sizin sorularınızı Abdullah Alkan'a, Erdal Altuntaş'a da iletebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük programımızın sonuna geldik. Size yine harika ve güzel bir gün diliyoruz. Bizler tekrar yarın sabah 8 ve 10 arası kulaklarınızda alacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz.